Stop touching me, mate. In your white infant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In clinist. Aso kitlaya. Touching me, mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakopoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan temetzli. Nehuan yowal nepantli.

Toto Chumex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakopoya. In. In. Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua Timets. Nehua. Yowal Nepantli.

Tonto, tonto, tonto, mix. In your world, in front, in quick. Senka, kiawa. In quick, oyak. In timis, aso, itlaya. Tochin, in mex. In choc. Ninok, lamat. Nigmati. Nik, ilamik. Nitlapokoya. In yowal nepant. Intimis nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshi. Nehuan metzli. Nehuan yowal nepantli.

Doctor Chili Mix. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Doctor Chili Mix. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. In timisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan tosh. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantli.